0: telefone ni gemele go twira ikibyo ga kavere na iritsa ari kabisa osari ano abaratino bari tayari ten hello
1: yes ml
0: yewe
1: Oh,
0: birakomeye biroroshye ariko nugushyiramo imbaraga byose birimo